0: Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgiliye Vuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgiliye Vuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi. Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Natat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Taha 25-36 Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki, doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

savunan adam. Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık. Sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam.

0: يا أرحم الراحمين.
1: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok, zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
0: Ya Fatır, ya Fatır,
1: ya Fatır. Sensin Yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut, İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
0: Ya Fadil,
1: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

Bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

sabahlığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği altyazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim.

ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberin nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler, sızılar, Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü. Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu an, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi. "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekûn, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berheva, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte o ete sarılmadan geçilmez.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender.

hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl, manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gülmür. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

eğer nefsine talipsen çürüktür hem temelsiz de, eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının busekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şey büyüyor gönlümün mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Elveda. Diyorum sefası bitti ömrümün, şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar, bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü, ayra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü, çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır, her katı bir lay kibidir. İnsan gökte ay kibidir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. 7. risale olan 7. mesele: Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu huve hayrun mimma yecmaun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. 1. sebep: Eski harbi umumiden, dünya savaşından evvel ve evailinde bir vakıayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti, parçalandı. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Merhum annem yanımdadır. Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini anlat, açıkla. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. Bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İ'cazı, yani Kur'an'ın mucizeliği, onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu İ'cazın, Kur'an'ın mucizeliğinin bir nev'ini şu zamanda izharına, açıklanmasına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu, aday olduğumu anladım. Hakikaten değerli kardeşlerim, Bildiğiniz gibi büyük infilaklar, büyük inkılaplar oldu. Kur'an'ın etrafındaki Kur'an namına işleyen ilahi müesseseler kapatıldı ve Kur'an değiştirilmeye çalışıldı. Fakat Kur'an'ın mucizeliği buna müsaade etmedi ve kendi kendini Kur'an müdafaa etti. Madem İcaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o İcaz'ın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, İcaz'a yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep, madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. Madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini medhediyor. Yani Kur'an kendi kendini medhediyor, kendi kendini övüyor. Biz de onun dersine itibaen onun tefsirini medhedeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir, Risale-i Nur külliyatı Kur'an'ın bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik, hakikatler Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, hususan Elif, Lam, Ra'larda, Hamim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor. Kemalatını söylüyor. Layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, sözlerde yansımış olan Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Yani bir hizmetin makbul bir hizmet olduğu bir takım Rabbani yardımlara mazhar olmasından da anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Çünkü o üstadımız, o Kur'an öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil. Yani bu eserlerimdeki, bu Risale-i Nur külliyatındaki hakikatler ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşşuh etmiştir. Kur'an'dan yansımış, Kur'an'dan sızmıştır. Hatta 10. söz Haşir Risalesi, bildiğiniz gibi 10. söz öldükten sonra dirilişi anlatan bir eser. 2 × 2 = 4 eder derecede kesin ve kat'i olarak öldükten sonra dirilişi anlatıyor 10. söz. Yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı kataraktır. Yani adeta o 10. söz yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş bazı damlalardır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet değerli kardeşlerim, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmemeli, edilse hem o hakikatlere zulüm olur hem de o zata zulüm olur. Yani bir cemaat, bir hocanın üzerine, bir tarikat, bir şeyhin üzerine bina edilirse, o hoca öldüğü zaman, o şeyh efendi öldüğü zaman ne olur? O cemaat da ölür. Ama insanlar hakikatlere bağlanırsa, hakikatlere müntesip olurlarsa, hakikat namına o zatı severlerse, o zat vefat etse bile o zatın açmış olduğu hayır hizmeti yine devam eder. Demek ki hakikatlere bağlanmak gerekiyor. Hak ve hakikat ehli olmak gerekiyor. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Yani İslam düşmanları bir eseri, bir kitabı çürütmek istedikleri zaman o kitabı yazan zatın birkaç kusurunu gösterip bu adamın yazdığı kitap ne olur, ne olacak diye o eseri de çürütmeye çalışıyorlar. Bu da İslam düşmanlarının adetlerindendir değerli kardeşlerim. Elbette semayı Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, Kur'an semasının yıldızlarıyla, ayetleriyle bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Yani bu eserler benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem madem örfün asta, bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani bir eser, o eseri yazan zatın meyvesi, ürünü gibi düşünülüyor. Ve bu örfe göre o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i gâliyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Şimdi bir insan üzüm salkımlarına bakıp da ya bu üzüm salkımlarındaki üzüm var ya işte şu kuru çubuktan geliyor derse ne kadar yanlış bir davranış içerisine girmiş olur. O kuru çubuğu kessek içinden şerbet akmayacaktır. Öyleyse o lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti onları o çubuğa takan zatta aranmak gerekir. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu eserler üzüm gibidir, ben de kuru çubuk gibiyim. Bu eserler benim malım zannetmeyin. Bu eserler ancak Kur'an'ın malıdır ve Kur'an'dan süzülmüş katreler, damlalar hükmündedir diyor. Dördüncü sebep, bazen tevazu, insanın mütevazi olması küfran-ı nimeti istilzam ediyor. Yani nimete nankörlüğe sebep oluyor mütevazi olmak bazen. Belki küfran-ı nimet olur. Bazen de tahdis-i nimet, nimeti övmek iftihar olur. Övünme sebebi olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki ne küfran-ı nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen, süslü ve zinetli bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse, biri sana çok süslü, çok yakışıklı bir elbise giydirse ve onunla çok güzelleşsen, o elbiseyi giyince sen çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu kerane, güya mütevazilik adına desen haşa, ben neyim, hiç, bu nedir, nerede güzellik desen, o vakit küfrana nimet olur. O güzelliği, o nimeti inkar etmiş olursun. Yanlış olur. Ve hulleyi sana giydiren, o elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftahirane desen bunun tam tersi. Şimdi övünerek desen ki evet ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz desen o vakit mağrurane bir fakirdir. Yani gururlanarak bir övünmedir. Bu da yanlıştır. İşte fakirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki evet ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır, bu elbisenindir ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir demek gerekiyor. Yani güzelliği itiraf etmek fakat o güzelliğe sebep olan o nesneyi nazara vermek ve o nesneyi sana veren zatı nazara vermek gerekiyor. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler, hakikattirler fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikından, hakikatlerinden telemmu etmiş şualardır. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden süzülmüş, yansımış şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ düsturuyla derim ki, yani bir şair, bir zat demiş ki, ben sözlerimle Muhammed'i övmüş olmadım. Fakat Muhammed'den bahsetmekle sözlerim güzelleşmiş oldu. Derim ki, وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِ بِالْقُرْآنِ. Yani Kur'an'ın hakaiki i'cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Evet, yüceye tabi olan yücelir değerli kardeşlerim. Kim Kur'an'a tabi olursa elbette ki yücelir. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Evet değerli kardeşlerimiz, konumuz devam ediyor ama süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki Nur Saati programımızda yine konumuza 5. sebep başlığıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep mahberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan deşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payı tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

O müminlere indallah ecri azim var ki, bir takım kimseler kendilerine "düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkmalısınız" dedikleri zaman, bu haber imanlarını artırır da "Allah'ın nusreti bize kafidir, o ne güzel muhafızdır" derler. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işaret eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat? Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl bünyanı mahsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti. Lakin biz tevekkel nadip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken, nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir. Ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş, öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali, şevahiktan tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar, ki etmiş hepsi dünyalar kadar alamı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından, zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya Kerim es-Safh. Ya Azim el-Men. Ya Kesir el-Hayr. Ya Kadim el-Fadl. Ya Latif es-Sun'a. Ya Daim el-Lutf. Ya Nafis el-Kerb. Ya Kâşif el-Durr. يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
5: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
8: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcud, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya vacid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hâdî.

0: yavrum.
1: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gharqâ. Ya men huve yuncil helkâ. يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahri ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler de

hoş geldin. Derdimin dermanı, hoş geldin. Gönlümün sultanı, hoş geldin, hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

Gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor. Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde ama bir grup insanlar var ki Allah-u Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir. Beynine zarar verir. Hatta derler ya güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbul Aleminin gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani anlatabilmemiz için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor. Pasaport istiyor değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım, bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vakıa suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir. O önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar. Ondan fazlasını almazlar. Ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler. Hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur. Onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var. İki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler. Kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar. Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman. Mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden hali vakti yerinde olan bir insandan işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş. İşte borç istemiş, yardım istemiş. Ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor. Ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana. Ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi. İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da kehukmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte diyor sabikun önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun, hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor ve Peygamberimiz o öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız? Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eterdavne en tekunu şatra ehlil cenneti. Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? İnnel cennete muhakkak cennet la yedhuluha giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak, emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde اِلَّا كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküzün, siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ سَوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az. Cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun, şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin, az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. فَذْكُرُوهُ Onu zikredin, onu anlatın. يَعْرِفُ النَّاسِ İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte o hadisi de okuyalım inşallah. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu? Siz anlatmazsanız, fasık olduğunu söylemezseniz, işlediği hareketlerin kötü olduğunu söylemezseniz o zaman insanlar ne zaman tanıyacak? اُذْكُرُ الْفَاجِرَ Facir olanı zikredin. Bima fihi onda olan şeyle. Ne yapmışsa, ne hata işlemişse onu yazzarun nas insanlar da ondan sakınsınlar. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz gıybet günahtır geneliyle. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını ama. Hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur, sıkıntı olur, kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor, korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsu varsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dille.

0: gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı güyan etmiş.

sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim.

0: Nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağır yanık aşık zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki:
1: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
0: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz, o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulü

Allah'ı nasır etsindi. Şimdi içli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın. Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Matat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle

0: savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmaktadır.

Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya üslup

Kuba bir bak, sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü. Bir türlü gerçeğe...

Gâh tozarım yollar gibi. Gâh coşarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.

야 야래 gel gör beni aşk neyledi gel gör beni aşk neyledi derde giriftar eyledi gel gör beni aşk neyledi derde girip

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap

vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye.
Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost dinnavayım, gel gör beni aşk neyledi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlamaya çalışacağız. El-Kahhar, yenilmeyen, yegane galip olan, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. En'am suresi, O kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habibi Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O Kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri Kahhar ismiyle cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi, gök ve yer onların üzerine ağlamadı, onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı, sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl
irşat vazifesini sürdüren, Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El Kahhar'dır o, 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de, bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden, iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım, İyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati, o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki,
göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Kahredicidir. Kahır edicidir. Ey kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden, Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerin

ahitte emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de gir. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satarak ki kuduz Bulgara, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. 7. risale olan 7. mesele: Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu huve hayrun mimma yecmaun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep: eski harbi umumiden, dünya savaşından evvel ve evailinde bir vakıayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti, parçalandı. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Merhum annem yanımdadır. Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini anlat, açıkla. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. Bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İ'cazı, yani Kur'an'ın mucizeliği, onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu İ'cazın, Kur'an'ın mucizeliğinin bir nev'ini şu zamanda izharına, açıklanmasına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu, aday olduğumu anladım. Hakikaten değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi büyük infilaklar, büyük inkılaplar oldu. Kur'an'ın etrafındaki Kur'an namına işleyen ilahi müesseseler kapatıldı ve Kur'an değiştirilmeye çalışıldı. Fakat Kur'an'ın mucizeliği buna müsaade etmedi ve kendi kendini Kur'an müdafaa etti. Madem İ'caz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o İ'caz'ın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek İ'caz'a yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep: madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. Madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir.
O kendi kendini medhediyor. Yani Kur'an kendi kendini medhediyor, kendi kendini övüyor. Biz de onun dersine itibaen onun tefsirini medhedeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir, Risale-i Nur külliyatı Kur'an'ın bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik, hakikatler Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, hususan Elif, Lam, Ra'larda, Hamim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, sözlerde yansımış olan Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Yani bir hizmetin makbul bir hizmet olduğu bir takım Rabbani yardımlara mazhar olmasından da anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Çünkü o üstadımız, o Kur'an öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil. Yani bu eserlerimdeki, bu Risale-i Nur külliyatındaki hakikatler ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşşuh etmiştir. Kur'an'dan yansımış, Kur'an'dan sızmıştır. Hatta 10. söz Haşir Risalesi, bildiğiniz gibi 10. söz öldükten sonra dirilişi anlatan bir eser. 2 kere 2 4 eder derecede kesin ve kat'i olarak öldükten sonra dirilişi anlatıyor 10. söz. Yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Yani adeta o 10. söz yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş bazı damlalardır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet değerli kardeşlerim, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmemeli, edilse hem o hakikatlere zulüm olur hem de o zata zulüm olur. Yani bir cemaat, bir hocanın üzerine, bir tarikat, bir şeyhin üzerine bina edilirse, o hoca öldüğü zaman, o şeyh efendi öldüğü zaman ne olur? O cemaat da ölür. Ama insanlar hakikatlere bağlanırsa, hakikatlere müntesip olurlarsa, hakikat namına o zatı severlerse, o zat vefat etse bile o zatın açmış olduğu hayır hizmeti yine devam eder. Demek ki hakikatlere bağlanmak gerekiyor. Hak ve hakikat ehli olmak gerekiyor. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Yani İslam düşmanları bir eseri, bir kitabı çürütmek istedikleri zaman, o kitabı yazan zatın birkaç kusurunu gösterip çürütmek istedikleri zaman, o kitabı yazan zatın

birkaç kusurunu gösterip bu adamın yazdığı kitap ne olur ne olacak diye o eseri de çürütmeye çalışıyorlar. Bu da İslam düşmanlarının adetlerindendir değerli kardeşlerim.

bir eserdeki mezaya, o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani bir eser, o eseri yazan zatın meyvesi, ürünü gibi düşünülüyor. Ve bu örfe göre o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Şimdi bir insan üzüm salkımlarına bakıp da ya bu üzüm salkımlarındaki üzüm var ya işte şu kuru çubuktan geliyor derse ne kadar yanlış bir davranış içerisine girmiş olur. O kuru çubuğu kessek içinden şerbet akmayacaktır. Öyleyse o lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti onları o çubuğa takan zatta aranmak gerekir. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu eserler üzüm gibidir, ben de kuru çubuk gibiyim. Bu eserler benim malım zannetmeyin. Bu eserler ancak Kur'an'ın malıdır ve Kur'an'dan süzülmüş katreler, damlalar hükmündedir diyor. Dördüncü sebep, bazen tevazu, insanın mütevazi olması küfranı nimeti istilzam ediyor. Yani nimete nankörlüğe sebep oluyor mütevazi olmak bazen. Belki küfranı nimet olur. Bazen de tahdisi nimet, nimeti övmek iftihar olur. Övünme sebebi olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki ne küfranı nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen, süslü ve zinetli bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse, biri sana çok süslü, çok yakışıklı bir elbise giydirse ve onunla çok güzelleşsen, o elbiseyi giyince sen çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazukerane, güya mütevazilik adına desen haşa, ben neyim, hiç, bu nedir, nerede güzellik desen, o vakit küfrana nimet olur. O güzelliği, o nimeti inkar etmiş olursun. Yanlış olur. Ve hulleyi sana giydiren, o elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftahirane desen, bunun tam tersi, şimdi övünerek desen ki evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi birini gösteriniz desen, o vakit mağrurane bir fakirdir. Yani gururlanarak bir övünmedir, bu da yanlıştır. İşte fakirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki evet ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır, bu elbisenindir ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir demek gerekiyor. Yani güzelliği itiraf etmek fakat o güzelliğe sebep olan o nesneyi nazara vermek ve o nesneyi sana veren zatı nazara vermek gerekiyor. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler, hakikattirler fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinden, hakikatlerinden telemmu etmiş şualardır. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden süzülmüş, yansımış şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي

lakin medahtu mekaleti bi Muhammedin düsturuyla derim ki, yani bir şair, bir zat demiş ki, ben sözlerimle Muhammed'i övmüş olmadım. Fakat Muhammed'den bahsetmekle sözlerim güzelleşmiş oldu. Derim ki, وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِ بِالْقُرْآنِ Yani Kur'an'ın hakaiki i'cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Evet, yüceye tabi olan yücelir değerli kardeşlerim. Kim Kur'an'a tabi olursa elbette ki yücelir. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Evet değerli kardeşlerimiz, konumuz devam ediyor ama süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki Nur Saati programımızda yine konumuza 5. sebep başlığıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şahı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda, sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik, Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyi yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler, başka ne günahımız vardır?

0: Ben niye beleyim? Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, meğermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak. Bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelten sevgi, benimse başıma kakılır.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

o iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu. Sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti: ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim Huru Kılmanı, nideydim Bağı Rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü gülzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum.'' dedi. Geçmişten günümüze binbir damla.

başını kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'te ben.

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu.

일, 배, 제, 세, 김, 하, 으, 반, 센, 란, 세, 신, 슌, 삿, 닷, 즈, 즈, 아인, 가인, 페, 랍, 캡, 양, 님.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
6: Ey Bad-ı Saba, bir gün yolun uğrarsa Semt-i Harameyn'e, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz, o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgili Yavuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgili Yavuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Natat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

gönlü Erihna ya Bilal derdi İslam'ın bülbülüne. Ferahlat bizi ya Bilal, Habeşli Bilal.

onun sesiyle akardı Medine, Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler huzuru ilahiye. Hep Bilal okurdu ezanları, efendisinin nurlu yüzüne bakarak. Resulullah onun ilhamı, o da Resulullah'ın diliydi. Efendisini görmeden dönmezdi dili. Onun aşkıyla okurdu ezanı Muhammedi'yi. Ancak günlerden bir gün, bakmaya doyamadığı sevgili terk edip gitmişti bu dar-ı faniyi. Bilal susmuştu. Bilal artık okumuyordu ezanları. Oku ya Bilal diyorlarsa da, efendisinin dilinden dökülen içimizi ferahlat ya Bilal nidasını duymadığından okuyamıyordu. Sadece susmakla kalmadı İslam'ın bülbülü. Ona hasret kalan gönlü dayanamadı onu göremediği mübarek topraklarda. Hazreti Ebubekir çok üzgündü, çok. Gitmeye kalkmıştı Bilal o diyarlardan. Sen gidersen bize kim ezan okuyacak ya Bilal diyordu Sıddık gözleri yaşlı. Ben ondan sonra kimse için ezan okuyamam oldu son sözü Bilal'in. Gitmişti Medine'nin güzelsiz. Beş vakit Allah için şakıyan nefesi. Medine ağlıyordu ardından. Resul ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'dan. Gitmesine gitmişti Bilal. Ne var ki hasret yakasını bir türlü bırakmıyordu. Özlemle yandı ciğeri uzaklarda Bilal'in. Aşkına yandığı sevgili onu çağırmaktaydı rüyalarında. Yeni bir davetti sevgiliden gelen Medine'den. Dayanır mı yürekler? Dayanır mı aşık gönüller? Davet vardır Medine'den. Davet vardır yar şehirden. Yollar uzar, yollar bitmez. Medine'ye gelene dek. Vuslat arzusuyla yanar Bilal yolunda Habibullah'ın. Medine kucak açmaktadır. Mescid-i Nebevi yuvaya dönen bülbülünü selamlamaktadır. Ravza-i Mutahhara'dan hoş geldin, hoş geldin. Artık içimizi ferahlat ey Bilal. Erihna ya Bilal nidaları yükselmektedir. Artık ezanları Bilal okumaktadır. Bilal başlamıştır o güzel sesiyle ezan okumaya. Geldim ya Resulallah. Aşkına yandım. Vuslata geldim ya Nebiyallah demektedir adeta. Medine halkı sağanak sağanak yar Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah gelmiş gibi koşar. Ayıramazlar çünkü gülü bülbülünden. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Resul sadaları çınlamaktadır Medine'nin göklerinde. Medine göz yaşına boğulur. Medine ağlar, Bilal okur. Bilal okur, Medine ağlar. Ve Ravza-i Mutahhara'dan beş vakit Erihna nidası yükselir ümmet adına. Erihna ya Bilal, Erihna.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0541 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Levhada mahzun küfi, ruhumda buz yangını. Söyle bu ne hal sufi, söyle, söyle bu ne hal sufi.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyükannem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedi, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedi. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedi. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum günümde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık, başka şehirlerde.

bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca

Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlamaya çalışacağız. El-Kahhar, yenilmeyen, yegane galip olan, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. En'am suresi. O, kullarının üstünde tam hakimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habibi Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O Kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri Kahhar ismiyle cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı. Sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça, Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih, Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl
irşat vazifesini sürdüren, Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El-Kahhar'dır o, 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de, bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım, iyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve İyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki,
göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Kahredicidir. Kahır edicidir. Ey kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerinle sana dua ediyoruz. Rabbimiz bizi bize bırakma. Rabbimiz son nefesimize dek, sana varıncaya dek bizi bize bırakma. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor.

0: Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune minessabikune ila zillillahi azze ve celle. Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? İle zillillahi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde, ama bir grup insanlar var ki Allahu Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları, yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir, beynine zarar verir. Hatta derler ya, güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbul Aleminin gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani anlatabilmemiz için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor, pasaport istiyor, değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım, bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vakıa suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir, o önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar, ondan fazlasını almazlar ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler, hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur, onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var, iki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler, kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar, Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman, mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden, hali vakti yerinde olan bir insandan, işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş, işte borç istemiş, yardım istemiş, ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor, ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana, ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi. İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da ke hükmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre, hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, işte diyor sabikun, önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada, Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa, o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur. Ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun. Hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor ve Peygamberimiz o öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız? Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? اِنَّ الْجَنَّةَ مَاقَقْ cennet لَا يَدْخُلُهَا. Giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak. Emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın. Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde اِلَّا كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküzün, siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az. Cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun. Şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var. Hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin. Az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Feskuruhu. Onu zikredin, onu anlatın. Yarifun nas. İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte, o hadisi de okuyalım inşallah. Eter'ûne an zikril facirin. Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? Meta ya'rifuhun nasu? Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu? Siz anlatmazsanız, fasık olduğunu söylemezseniz, işlediği hareketlerin kötü olduğunu söylemezseniz o zaman insanlar ne zaman tanıyacak? Uzkurul facire, facir olanı zikredin. Bima fihi, onda olan şeyle. Ne yapmışsa, ne hata işlemişse onu yazzarun nas. İnsanlar da ondan sakınsınlar. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz gıybet günahtır geneliyle. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını, ama hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur. Sıkıntı olur. Kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 3. Cüz.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Medine-i Münevvere'de, o nurlu şehirde bir bayram sabahı. Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryad ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

Siyah bir tan yerinden uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden tükensin yollarıma zehra akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden ruhumun engerekle tükenmeyen dansıdır.

Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla.

huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

Kışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yak

cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

nifretim. Deniz yırgalanır bileden bile, sanki yatağı da ona dar gelir. Haykırıp kendini çırpır sahile, onun kazebinden bir vekar gelir. Deniz, kazebine ortağım ben de, kininden hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım, nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren, kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır, kendine sığmayan hazerim gibi. Kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdıp bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime. Ben...

Züveyde, ben sendeyim, sen bendesin Züveyde. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Züveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Züveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağı beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duygularım. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi, intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can fezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimin kapısından çaresizlik devşiren sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün veya kanlı bir Eylül.

Ehli mahşer deşti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuz

Tenin teninde değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi, rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu, sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im. Önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem.